Sıradan bir arkadaşınız anne ve babanızın adını bile bilmez. Gerçek dostunuzla onların telefon numaraları bile vardır. Sıradan bir arkadaşınız kendisini yemeğe çağırdığınızda yiyecek bir şeyler alıp gelir. Gerçek dostunuz ise yemek hazırlığına yardım için davetinize erken gelir, masayı toplamaya ve bulaşığa yardım için de geç gider. Sıradan bir arkadaşınız uyurken onu aramanızdan rahatsız olur. Gerçek bir dostunuz ise kendisini neden uzun süredir aramadığınızı sorar. Sıradan bir arkadaşınızla sorunlarınızı rahatlıkla konuşabilirsiniz. Gerçek dostunuzla ise sorunlarınızı çözümlemeye çalışırsınız. Sıradan bir arkadaşınız sizin konuğunuz olur. Gerçek dostunuz evinizi kendi evi gibi görür. Sıradan bir arkadaşınızla aranızdaki ilişki en küçük bir tartışma sonunda biter. Gerçek dostunuzla ise kavga ettikten sonra da dost kalırsınız. Sıradan bir arkadaşınız hep kendisinin yanında olmanızı bekler. Gerçek dostunuz ise hep sizin yanınızdadır. Gerçek dostlarınızın sayısı bir elinizin parmaklarından fazla ise ne mutlu size. Siz yeryüzünün çok çok şanslı birkaç kişisinden birisiniz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 3.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, uzun kelle. Şuradan beyin, işkembe, mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender.
5: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
5: Cosluyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
7: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
8: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
9: 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 200 99 02.
10: Kurbanlık satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edilme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
11: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
0: Reklamları dinledim.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
4: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 24 16 0538 505 24 16.
2: Akşam trafiği.
5: Akşam trafiği.
2: Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
6: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara 2000 liralık hediye

0: Sayanora Pastanesi, Esenevler Mahallesi, Erikli Caddesi numara 29 Taksim A'da, 850-466-7080.
1: Reklamlar.

0: 90'ın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Gözlerimiz açıkken hapşırmanın imkansız olduğunu, gözlerimizi açık tutmaya çalışırsak yerlerinden fırlayabileceklerini, sıcak suyun soğuk sudan daha ağır olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 4.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
4: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, Eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanmıştır.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
0: Costuyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Acı cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa. Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
3: 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 299 02.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, döve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, vesili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
2: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
4: Haberin en hızlı ve en yalın hali. Bursamanşet.com.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Kurtların yiyeceklerini 30 kilometre taşıyıp yavrularına götürdüğünü, sarmaşıkların günde 1 metre boy attıklarını, dünyada en çok kullanılan ismin Muhammed olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 5.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şuradan beyin işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, vesili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
7: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
8: 3. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 299 02.
9: Akşam trafiği.
10: Akşam trafiği.
9: Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
11: Satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
1: Reklamları dinlediniz.
12: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
4: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara, 2000 liralık hediye çekine, cep telefonuna kadar muhteşem hediyeleri kazanma şansı yakalayın. Hem alışveriş yapın hem sürpriz hediyelerin tadını çıkarın. 40 yıldır değişmeyen lezzetin adresi Sayanora Pastanesi, Esenevler Mahallesi, Erikli Caddesi numara 29 Taksim A'da. 850-466-7080.
2: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
5: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 2416 0538 505 2416.

0: 90'ın sesi Bursa FM.
1: Bugün ve 50 yıl sonraki gün. Bugün bankada ne kadar paranızın olduğu, nasıl bir evde oturduğunuz, iş yerinizdeki makamınız, arabanızın modeli, üzerinizdeki giysinizin ya da ayağınızdaki ayakkabınızın markası 50 yıl sonra hiçbir anlam taşımayabilir. Ama bugün başını okşayacağınız bir çocuk o mutluluğuyla dünyanın 50 yıl sonraki yaşamını etkileyebilir. Hatırlatıyor.

taşlarda yanıyorum, sönemiyorum ey, sönemiyorum. Hey, yaralarım kurt bağlamış, saramıyorum. Anam anam anam anam anam anam anam ay ay ay ay ay ay ay. Vallahi can almaya gelmiş Azrail canıma.

0: ay ay.
1: Bursa FM. Bir reklam.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Bir reklam. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM. Saat 6.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
5: 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk halk müziğinin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 200 99 02.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
0: Costuyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Acı cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa. Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
3: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazan.

0: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM. Şimdi reklamlar.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
2: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl Yolu Çimento Fabrikası'nı geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
3: Eviniz için aradığınız her şey tek çatı altında Evidea'da. En trend tasarımlar, kaliteli ürünler ve bütçenize dost fiyatlar Evidea'da sizi bekliyor. İster evinize şıklık katın, ister sevdiklerinize unutulmaz hediyeler seçin. Evidea, Anatolium AVM ve Ata Bulvarı mağazalarıyla Bursa'da. Burada her şey evim için.
1: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
4: Haberin en hızlı ve en yalın hali. Bursamanşet.com.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Vücudumuzdaki kemiklerin 1/4'ünün ayaklarımızda bulunduğunu, ışığın bir saniyeden daha az bir zamanda dünyanın çevresini 7 kez dolaşabildiğini, gorillerin kızınca dillerini çıkardıklarını, Kuzey Pasifik Okyanusu'nda bulunan 10.924 metre derinliğindeki Mariana Çukuru'nun dünyanın en derin noktası olduğunu, İzlanda'da restoranda bahşiş vermenin hakaret olarak kabul edildiğini, sigara dumanının egzozdan beter olduğunu ve 10 kat fazla zehir içerdiğini biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? 105.5.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 7.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

kelle paça, ayak paça, tuzu kelle. Şuradan beyin işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
4: Kurbanlık satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 29 42 0532 299 02.
2: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta. Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl Yolu Çimento Fabrikası'nı geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
4: Mobilyanın kalbi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde atıyor. Yüzlerce mağaza, binlerce seçenek, aradığınız mobilyalar tek bir caddede. Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi sizlere şık, modern ve kaliteli ürünleri üreticilerden direkt sunuyor. Mobilya deyince İnegöl, İnegöl deyince Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi akla geliyor. Tarzınıza, ihtiyacınıza, evinizin ruhuna uygun çözümler. Ertuğrul Gazi Caddesi.com Instagram Ertuğrul Gazi Caddesi.
2: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
4: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara 2000 liralık hediye çekin.

0: Bayan Ora Pastanesi, Esen Evler Mahallesi, Erikli Caddesi numara 29 Taksim A'da, 850-466-70-80.
1: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 24 16 0538 505 24 16.
2: Reklamları dinlediniz.

0: olsa da olur, olmasa da olur bilgiler.
1: Gözleri açık tutarak hapşırmak olanaksızdır. İnsanlar beyinlerinin yalnızca %10'unu kullanırlar. Yeni Zelanda dünyadaki her türlü iklimin yaşandığı tek ülkedir. Monaco'nun ulusal orkestrası ordusundan daha geniş bir kadroya sahiptir. Olsa da olur, olmasa da olur bilgiler. Olsa da olur, olmasa da olur.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.
2: En çok istenen, en çok istenen. En çok sevilen, en çok sevilen. En güzel, en güzel. En yeni türküler, türküler. Her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM. Saat 8.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl Yolu Çimento Fabrikası'nı geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender.
6: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
7: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
6: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
7: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
6: Cosluyor.
7: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
6: Geliyor kara gözüm, geliyor.
7: Acı cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
6: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
8: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
9: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, Eski İnegöl Bursa yolu üzeri.

0: geleneksel kara kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942, 0532 200 99 02.
1: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
2: Reklamları dinlediniz.

İnsanın Sesi Bursa FM. Marmara'nın türkü frekansı.

Bursa'nın sesi Bursa FM. ...5.5...

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
4: Akşam trafiği.
5: Akşam trafiği.
4: Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
6: Haberin en hızlı ve en yalın hali. Bursamanşet.com.
7: Mobilyanın kalbi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde atıyor. Yüzlerce mağaza, binlerce seçenek, aradığınız mobilyalar tek bir caddede. Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi sizlere şık, modern ve kaliteli ürünleri üreticilerden direkt sunuyor. Mobilya deyince İnegöl, İnegöl deyince Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi akla geliyor. Tarzınıza, ihtiyacınıza, evinizin ruhuna uygun çözümler. Ertuğrul Gazi Caddesi.com. Instagram Ertuğrul Gazi Caddesi. Eviniz için aradığınız her şey tek çatı altında Evidea'da. En trend tasarımlar, kaliteli ürünler ve bütçenize dost fiyatlar Evidea'da sizi bekliyor. İster evinize şıklık katın, ister sevdiklerinize unutulmaz hediyeler seçin. Evidea, Anatolium AVM ve Ata Bulvarı mağazalarıyla Bursa'da. Burada her şey evim için.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yandı.
6: Bursa FM. Bursa FM. Bursa FM.
9: Biliyor muydunuz?
10: Afrika sığırcık kuşlarının, antilop ve zürafa gibi iri hayvanların üzerinde yolculuk ettiklerini, karşılığında ise onların üzerindeki keneleri ve kan emici böcekleri yediklerini. Topkapı Sarayı'nın büyük dış kapısına Bab-ı Hümayun dendiğini. Tek bir dakika içerisinde 1025 santimetre küplük havayı içimize çektiğimizi, 4 kilograma yakın kanın vücudumuz içinde devrettiğini, pandaların sadece Çin'de yaşadıklarını, Çin'in artan nüfusu yüzünden dev pandaların doğal yaşam alanlarını sürekli kaybettiklerini, nesilleri tükenme tehlikesi altında bulunan 1600'e yakın pandanın şu anda Çin'in güneydoğusunda bulunan yüksek dağlardaki sınırlarla çevrilmiş ormanlık arazilerde yaşadıklarını, tek yumurta ikizleri hariç her insanın kendine özgü farklı vücut kokusuna sahip olduğunu, bir adı da Ayvacık Barajı olan Yeşilırmak üzerindeki barajımızın Hasan Uğurlu Barajı olduğunu biliyor muydunuz?
9: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 9.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

Çorbacı Yüksel Usta da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe, mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, vesili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
4: Kurbanlık satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
5: 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk halk müziğinin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 29 42 0532 200 99 02.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
0: Costuyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa. Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta. Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

en çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekans.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 1621 0537 446 1621. Ceyhan Kurban.
2: Akşam trafiği.
4: Akşam trafiği.
2: Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
5: Mobilyanın kalbi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde atıyor. Yüzlerce mağaza, binlerce seçenek, aradığınız mobilyalar tek bir caddede. Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi sizlere şık, modern ve kaliteli ürünleri üreticilerden direkt sunuyor. Mobilya deyince İnegöl, İnegöl deyince Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi akla geliyor. Tarzınıza, ihtiyacınıza, evinizin ruhuna uygun çözümler. Ertuğrul Gazi Caddesi.com. Instagram Ertuğrul Gazi Caddesi.
2: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 24 16 0538 505 24 16.
5: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara, 2000 liralık hediye çekine, cep telefonuna kadar muhteşem.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Hindistan cevizi palmiyesi tohumunun dayanıklı dış kabuğu ve özel tasarımı sayesinde 80 gün boyunca suyla taşındığını ve karaya çıkar çıkmaz filizlendiğini, normal şartlar altında kanın her milimetre küpünde akyuvar sayısı 7000-10000 arasındayken, vücutta güçlü bir savunma yapılması gerekiyorsa birdenbire bu sayının 30000'e kadar yükselebildiğini biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 10.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 1621 0537 446 1621. Ceyhan Kurban.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, Eski İnegöl Bursa yolu üzeri

0: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
1: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
2: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
3: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
2: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
3: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
2: Cosluyor.
3: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
2: Geliyor kara gözüm, geliyor.
3: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
2: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
4: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
5: 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 29 42 0532 299 02.
6: Reklamları dinlediniz.
7: %105.5

Bursa'nın sesi Bursa FM. ...5.5.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, vesili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
2: Akşam trafiği.
4: Akşam trafiği.
2: Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
0: Haberin en hızlı ve en yalın hali. BursaManşet.com.
5: Eviniz için aradığınız her şey tek çatı altında Evidea'da. En trend tasarımlar, kaliteli ürünler ve bütçenize dost fiyatlar Evidea'da sizi bekliyor. İster evinize şıklık katın, ister sevdiklerinize unutulmaz hediyeler seçin. Evidea, Anatolium AVM ve Ata Bulvarı mağazalarıyla Bursa'da. Burada her şey evim için. Mobilyanın kalbi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde atıyor. Yüzlerce mağaza, binlerce seçenek, aradığınız mobilyalar tek bir caddede. Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi sizlere şık, modern ve kaliteli ürünleri üreticilerden direkt sunuyor. Mobilya deyince İnegöl, İnegöl deyince Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi akla geliyor. Tarzınıza, ihtiyacınıza, evinizin ruhuna uygun çözümler. ErtuğrulGaziCaddesi.com. Instagram Ertuğrul Gazi Caddesi.
1: Reklamları

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM 105.5. Bursa FM.
1: Saat 11.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

acı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe, mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
4: Kurbanlık satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
3: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
5: 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 200 99 02.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa. Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yandı.
3: Bursa FM, Bursa FM, Bursa FM. 105.5.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, vesili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
4: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara, 2000 liralık hediye çekine, cep telefonuna kadar muhteşem hediye.

0: da 850 466 70 80.
1: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 24 16 0538 505 24 16.
0: Mobilyanın kalbi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde atıyor. Yüzlerce mağaza, binlerce seçenek, aradığınız mobilyalar tek bir caddede. Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi sizlere şık, modern ve kaliteli ürünleri üreticilerden direkt sunuyor. Mobilya deyince İnegöl, İnegöl deyince Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi akla geliyor. Tarzınıza, ihtiyacınıza, evinizin ruhuna uygun çözümler. ErtuğrulGaziCaddesi.com Instagram Ertuğrul Gazi Caddesi.
2: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 12.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyay ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
5: 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 29 42 0532 200 99 02.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
0: Costuyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa. Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta. Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
3: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri eski İnegöl Bursa yolu üzeri Kazancı köyünde. Telefon 0224 386 12 çift 0. 386 12 çift 0.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.
4: 105.5.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl Yolu Çimento Fabrikası'nı geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
4: Haberin en hızlı ve en yalın hali. Bursamanşet.com.
5: Eviniz için aradığınız her şey tek çatı altında Evidea'da. En trend tasarımlar, kaliteli ürünler ve bütçenize dost fiyatlar Evidea'da sizi bekliyor. İster evinize şıklık katın, ister sevdiklerinize unutulmaz hediyeler seçin. Evidea, Anatolium AVM ve Ata Bulvarı mağazalarıyla Bursa'da.
6: Burada her şey evim için.
5: Mobilyanın kalbi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde atıyor. Yüzlerce mağaza, binlerce seçenek, aradığınız mobilyalar tek bir caddede. Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi sizlere şık, modern ve kaliteli ürünleri üreticilerden direkt sunuyor. Mobilya deyince İnegöl, İnegöl deyince Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi akla geliyor. Tarzınıza, ihtiyacınıza, evinizin ruhuna uygun çözümler. Ertuğrul Gazi Caddesi.com. Instagram Ertuğrul Gazi Caddesi.
2: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
1: Reklam.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Kelebeklerin ayaklarıyla tad aldığını. Osaria, diğer adı Osiria güllerinin yaratılıştan kırmızı ve beyaz olduğunu ve dünya üzerinde Türk gülü diye adlandırıldığını biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 13.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

yaparız. Çorbacı Yüksel Usta da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl Yolu Çimento Fabrikası'nı geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
4: 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 29 42 0532 200 99 02.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Kurbanlık satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay yedirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
2: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta. Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
4: Reklamları dinlediniz.
5: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta. En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, döve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, vesili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
4: Mobilyanın kalbi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde atıyor. Yüzlerce mağaza, binlerce seçenek, aradığınız mobilyalar tek bir caddede. Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi sizlere şık, modern ve kaliteli ürünleri üreticilerden direkt sunuyor. Mobilya deyince İnegöl, İnegöl deyince Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi akla geliyor. Tarzınıza, ihtiyacınıza, evinizin ruhuna uygun çözümler. Ertuğrul Gazi Caddesi.com. Instagram Ertuğrul Gazi Caddesi.
5: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 24 16 0538 505 24 16.
4: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara 2000 liralık hediye çekin.

0: Anora Pastanesi, Esen Evler Mahallesi, Erikli Caddesi numara 29 Taksim A'da 850 466 7080.
1: Akşam trafiği.
2: Akşam trafiği.
1: Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
3: Reklam.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 14.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl Yolu Çimento Fabrikası'nı geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
6: 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 29 42 0532 200 99 02.

0: Kadir, kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa. Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta. Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
3: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri eski İnegöl Bursa yolu üzeri Kazancı köyünde. Telefon 0224 386 12 çift 0. 386 12 çift 0.
4: Reklamları dinlediniz.

bilemedim. Hesabı savruktur kalbin. Çarpamadım, bölemedim. Ne cepte ne cebirde çözüm yolu bulamadım. Yer yer mutlu olsam bile hiç bahtiyar olamadım. İkide bir neyin var demem.

aklın içtihadı yetmez. Nihayet olmuştur olan, kelime kifayet etmez. Konuşmaz cevabı bulan, ikide bir neyin var demez.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve her keseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
2: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
4: Haberin en hızlı ve en yalın hali. Bursamanşet.com.
5: Eviniz için aradığınız her şey tek çatı altında Evidea'da. En trend tasarımlar, kaliteli ürünler ve bütçenize dost fiyatlar Evidea'da sizi bekliyor. İster evinize şıklık katın, ister sevdiklerinize unutulmaz hediyeler seçin. Evidea, Anatolium AVM ve Ata Bulvarı mağazalarıyla Bursa'da. Burada her şey evim için. Mobilyanın kalbi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde atıyor. Yüzlerce mağaza, binlerce seçenek, aradığınız mobilyalar tek bir caddede. Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi sizlere şık, modern ve kaliteli ürünleri üreticilerden direkt sunuyor. Mobilya deyince İnegöl, İnegöl deyince Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi akla geliyor. Tarzınıza, ihtiyacınıza, evinizin ruhuna uygun çözümler. ErtuğrulGaziCaddesi.com. Instagram Ertuğrul Gazi Caddesi.

0: Buraya bir şey demem lazım. Bak aklımdaydı ya.
1: Bursa FM. Bir reklam.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Bir reklam.
3: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM. Saat 15.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, vesili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl Yolu Çimento Fabrikası'nı geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
2: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
6: 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 29 42 0532 200 99 02.
3: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
7: Satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
0: Reklamları dinledim.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 1621. 0537 446 1621. Ceyhan Kurban.
4: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara, 2000 liralık hediye çekine, cep telefonuna kadar muhteşem.

0: Simada 850 466 70 80.
1: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 24 16 0538 505 24 16.
2: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
0: Mobilyanın kalbi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde atıyor. Yüzlerce mağaza, binlerce seçenek, aradığınız mobilyalar tek bir caddede. Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi sizlere şık, modern ve kaliteli ürünleri üreticilerden direkt sunuyor. Mobilya deyince İnegöl, İnegöl deyince Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi akla geliyor. Tarzınıza, ihtiyacınıza, evinizin ruhuna uygun çözümler. Ertuğrul Gazi Caddesi.com Instagram Ertuğrul Gazi Caddesi.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Karıncaların ve bazı böceklerin antibiyotik nitelikli bir madde salgıladıklarını ve bununla yuvalarında bakteri ve mantar oluşumunu engellediklerini, kaşları yukarı kaldırmak için 30 kası harekete geçirmek gerektiğini, antibiyotiklerin çoğunun bakterilerden yapıldığını biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? 105.5

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 16.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyay ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
5: 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 299 02.
6: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
7: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender.
8: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
9: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
8: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
9: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
8: Cosluyor.
9: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
8: Geliyor kara gözüm, geliyor.
9: Acı cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
8: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
10: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
11: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, Eski İnegöl Bursa yolu üzeri.

En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl Yolu Çimento Fabrikası'nı geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
4: Mobilyanın kalbi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde atıyor. Yüzlerce mağaza, binlerce seçenek, aradığınız mobilyalar tek bir caddede. Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi sizlere şık, modern ve kaliteli ürünleri üreticilerden direkt sunuyor. Mobilya deyince İnegöl, İnegöl deyince Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi akla geliyor. Tarzınıza, ihtiyacınıza, evinizin ruhuna uygun çözümler. ErtuğrulGaziCaddesi.com. Instagram Ertuğrul Gazi Caddesi.
2: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
4: Eviniz için aradığınız her şey tek çatı altında Evidea'da. En trend tasarımlar, kaliteli ürünler ve bütçenize dost fiyatlar Evidea'da sizi bekliyor. İster evinize şıklık katın, ister sevdiklerinize unutulmaz hediyeler seçin. Evidea, Anatolium AVM ve Ata Bulvarı mağazalarıyla

0: En yalın hali. Bursamanşet.com. Reklamları dinlediniz.
1: %105.5 Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 17.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, uzun kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, vesili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
2: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
6: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
7: Satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
8: 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 29 42 0532 299 02.
0: Reklamları dinlediniz.
9: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl Yolu Çimento Fabrikası'nı geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban. Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 24 16 0538 505 24 16.
3: Akşam trafiği.
4: Akşam trafiği.
3: Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
5: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara, 2000 liralık hediye çekine, cep telefonuna kadar muhteşem hediyeleri kazanma şansı yakalayın. Hem alışveriş yapın hem sürpriz hediyelerin tadını çıkarın. 40 yıldır değişmeyen lezzetin adresi Sayanora Pastanesi, Esenevler Mahallesi, Erikli Caddesi numara 29 Taksim A'da. 850-466-70-80. Mobilyanın kalbi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde atıyor. Yüzlerce mağaza, binlerce seçenek, aradığınız mobilyalar tek bir caddede. Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi sizlere şık, modern ve kaliteli ürünleri üreticilerden direkt sunuyor. Mobilya deyince İnegöl, İnegöl deyince Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi akla geliyor. Tarzınıza, ihtiyacınıza, evinizin ruhuna uygun çözümler. ErtuğrulGaziCaddesi.com. Instagram Ertuğrul Gazi Caddesi.
0: Reklam.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Bir peygamber çiçeği türü olan, 2 metreye kadar uzayabilen, iri sarı çiçekleriyle Konya gaşağı denilen çiçeğin ülkemizde sadece Konya'da yetiştiğini, Fransa ile İngiltere'yi birbirine bağlayan tünelin Manş Tüneli olduğunu, Uluslararası Adalet Divanı'nın Hollanda'nın Lahey kentinde bulunduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM.
1: Saat 18.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, vesili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21. 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
5: Cosluyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Acı cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
7: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
4: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
8: 3. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942, 0532 299 02.
9: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
10: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, Eski İnegöl Bursa yolu üzeri

0: Reklamları dinlediniz.
1: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl Yolu Çimento Fabrikası'nı geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
3: Akşam trafiği.
4: Akşam trafiği.
3: Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
5: Eviniz için aradığınız her şey tek çatı altında Evidea'da. En trend tasarımlar, kaliteli ürünler ve bütçenize dost fiyatlar Evidea'da sizi bekliyor. İster evinize şıklık katın, ister sevdiklerinize unutulmaz hediyeler seçin. Evidea, Anatolium AVM ve Ata Bulvarı mağazalarıyla Bursa'da.
6: Burada her şey evim için.
5: Mobilyanın kalbi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde atıyor. Yüzlerce mağaza, binlerce seçenek, aradığınız mobilyalar tek bir caddede. Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi sizlere şık, modern ve kaliteli ürünleri üreticilerden direkt sunuyor. Mobilya deyince İnegöl, İnegöl deyince Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi akla geliyor. Tarzınıza, ihtiyacınıza, evinizin ruhuna uygun çözümler. ErtuğrulGaziCaddesi.com. Instagram Ertuğrul Gazi Caddesi.
0: Haberin en hızlı ve en yalın hali. Bursamanşet.com.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
0: Bursa FM. Bursa FM.

istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM. Saat 19.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
4: 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 299 02.
3: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
2: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
5: Cosluyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
7: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
8: Kurbanlık satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
0: Reklamları dinledim.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, vesili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
4: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara 2000 liralık hediye

0: da 850 466 70 80.
1: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 24 16 0538 505 24 16.
2: Akşam trafiği.
3: Akşam trafiği.
2: Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
4: Reklamları dinle.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Bir insanın 7 dakika içerisinde uykuya daldığını, sadece ülkemizde yetişen, koruma altına alınmış, pembeye çalan kırmızı renkte, zarif bir çiçek olan yanar döner çiçeğine, başkentimiz Ankara'da rastlanabileceğini, ilk Türkçe sözlüğün 11. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış olan Kaşgarlı Mahmud'un yazdığı Divan-ı Lugati Türk olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? 105.5

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 20.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyay ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
3: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Ak Yıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
5: Cosluyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
3: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, Eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazan.

0: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
1: 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 299 02.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
4: Bursa FM. Bursa.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, vesili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl Yolu Çimento Fabrikası'nı geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
4: Eviniz için aradığınız her şey tek çatı altında Evidea'da. En trend tasarımlar, kaliteli ürünler ve bütçenize dost fiyatlar Evidea'da sizi bekliyor. İster evinize şıklık katın, ister sevdiklerinize unutulmaz hediyeler seçin. Evidea, Anatolium AVM ve Ata Bulvarı mağazalarıyla Bursa'da.
5: Burada her şey evim için.
2: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
0: Haberin en hızlı ve en yalın hali. BursaManşet.com.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.
2: En çok istenen, en çok istenen. En çok sevilen, en çok sevilen. En güzel, en güzel. En yeni türküler, türküler. Her zaman bu frekansta. Bu frekansta.

0: Bursa FM. Bursa FM.
1: Saat 21.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe, mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 1621 0537 446 1621. Ceyhan Kurban.
2: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
3: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
4: 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 200 99 02.

0: Hayır. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
0: Costuyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Kurbanlık satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca Köyü'ndeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
4: Reklamları dinlediniz.
5: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
2: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Ak Yıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
4: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara, 2000 liralık hediye çekine, cep telefonuna kadar muhteşem hediyeleri kazanma şansı yakalayın. Hem alışveriş yapın hem sürpriz hediyelerin tadını çıkarın. 40 yıldır değişmeyen lezzetin adresi Sayanora Pastanesi, Esenevler Mahallesi, Erikli Caddesi numara 29 Taksim A'da. 850-466-7080.
3: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538-505-2416. 0538-505-2416.
1: Reklamları

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Bir C vitamini deposu olarak düşünülse de limonun 100 gramında sadece 53 mg C vitamini bulunduğunu, fakat aynı miktarda kırmızı biberde 369 mg, maydanozda 172 mg, yeşil biberde 128 mg, karnabaharda 78 mg ve çilekte 59 mg C vitamini bulunduğunu, dilimizdeki tat tomurcuklarının 10 günde bir yenilendiğini, soğuk iklimde yaşayan tatlı su kaplumbağası türü olan kaplumbağaların sonbaharda derin bir nefes alarak girdikleri sudan ilkbaharda çıktıklarını ve bu kaplumbağaların 3 ay oksijensiz hayatta glikolizden enerji sağlayarak kalabildiklerini ve bunların kalp atışlarının dakikada 1 olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 22.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, Eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanmıştır.

Geleneksel Kara Kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. Geleneksel Kara Kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 200 99 02.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa. Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin. Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
5: Bursa FM. Bursa FM.

unutmadın gözüm yaşım. Neyinden korkayım kışım? Yazın yağar kar başıma. Yazın yağar kar başıma. Yanar gönlüm, yanar bitmez. Ocak içte duman tütmez. Zalim felek sanki yetmez. Bir de vurur yar başıma.

0: Bursa FM. Şimdi reklamlar.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
2: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, vesili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
3: Haberin en hızlı ve en yalın hali. Bursamanşet.com.
4: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
0: Reklamları dinlediniz.

canicimiz ile yolayım. Bir kız bana hem mi dedi neyleyim. Bizim evde hurum olur uç.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 23.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kelle. Şırdan beyin, işkembe, mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, vesili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
2: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
4: Kurbanlık satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edilme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
5: 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 29 42 0532 200 99 02.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
0: Costuyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
4: Reklamları dinledim.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban. Bu bayramda yüzünüzde hep gülümseme, kalbinizde huzur olsun. Çorbacı Yüksel bayramını

0: Sizi tebrik eder. Çorbacı Yüksel bayramda 24 saat açıktır.
1: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
2: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara 2000 liralık hediye.

0: da 850 466 70 80.
1: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 24 16 0538 505 24 16.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
4: Bursa FM. Bursa FM.
5: Biliyor muydunuz?
6: Bir günde kadınların ortalama 5,2, erkeklerin ise 3,6 kez özür dilediklerini, mavi balinaların 188 desibele kadar ses çıkartabildiklerini, bu sesin yaşayan bir canlının çıkardığı en yüksek ses olduğunu ve 848 kilometre uzaktan duyulabildiğini, Anadolu'da Türkçe'yi ilk kez resmi dil ilan eden beyliğin Karamanoğulları olduğunu biliyor muydunuz?
5: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

en çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM. Saat 00:30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyay ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
3: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Ak Yıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
5: Çelmo Mobilya evinizi baştan yaratıyor. İhraç fazlası ürünlerde %50'ye varan indirimlerle şıklık, konfor ve yenilik. Modern tasarımlar, kaliteli malzeme ve her tarza uygun seçeneklerle Çelmo Mobilya yaşam alanınıza değer katıyor. Çelmo Mobilya Kurban Bayramınızı kutlar, esenlikler diler. Çelmomobilya.com. Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği umut dolu bir bayram olsun. Sayanora Pastanesi.
3: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, Eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanmıştır.

0: Ay ay ay. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 29 42 0532 299 02.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban. En güzel anıları birlikte paylaşmak, her bayramda hatırlanmak dileğiyle. Muhtarın Yeri hayırlı bayramlar diler.
4: Karadeniz lezzetlerinin Bursa adresi Ömer Usta Bafra Pide, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle nice bayramlar diler. Ömer Usta Bafra Pide, 30 Ağustos, Zafer Mahallesi Kayapa'da, 0533 497 1655.
5: Furpa Marketler zinciri olarak birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle tebrik ederiz. Bayramın siz değerli müşterilerimize, ailenize ve tüm sevdiklerinize sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Furpa Marketler zinciri.
6: Yıldırım'da bu bayramda hiç kimseyi unutmadık. Her kalbe dokunduk. Çünkü biz birbirine gönülden bağlı kocaman bir aileyiz. Çölyak hassasiyeti olanlara glutensiz baklava, ihtiyaç sahiplerine kurban eti, çocuklarımıza bayramlık hediyesiyle bu mübarek günlerin bereketini yine hep birlikte çoğalttık. Hanelerinizden huzur, sofralarınızdan bereket eksik olmasın. Kurban bayramımız mübarek olsun.
7: Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediye Başkanı.
8: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Ak Yıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
9: Haberin en hızlı ve en yalın hali. bursamanşet.com.
1: Reklam.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Yumurtanın sarısı ve beyazının tavuğun vücudunda ayrı ayrı yerlerde oluşturulduğunu ve tam bir yumurta haline gelebilmesinin 16 saat sürdüğünü, dünyanın en büyük depreminin 1556 yılında Çin'de meydana geldiğini ve bu depremde yaklaşık olarak 830 bin kişinin hayatını kaybettiğini biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? 105.5

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 1.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, vesili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
4: Güzel bir bayram geçirmenizi diler, her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederiz. İyi bayramlar. Şahin Bey Döner.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
5: Cosluyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
7: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
8: 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire Alanı'nda buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 200 99 02.
2: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
9: Akşam trafiği.
10: Akşam trafiği.
9: Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
11: Satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
0: Reklamları dinlediniz.
12: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban. Bu bayramda yüzünüzde hep gülümseme, kalbinizde huzur olsun. Çorbacı Yüksel bayramınızı tebrik eder. Çorbacı Yüksel bayramda 24 saat açıktır.
2: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında

0: arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam Trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için Akşam Trafiği'nde buluşuyor. Akşam Trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
1: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara, 2000 liralık hediye

0: da 850 466 70 80.
1: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 24 16 0538 505 24 16. Reklam.

0: 90'ın sesi Bursa FM.
1: Altın Kuralar. Altın
2: Kuralar. Zamanı ve sözleri dikkatsizce kullanmayın. İkisi de geri alınamaz. Başladığınız her işin sonunu getirin. Hiç kimsenin sözünü kesmeyin. Telefonu coşkulu ve dinamik bir sesle açın. Keşke sözcüğü yerine bir dahaki sefere demeyi deneyin. Zaman zaman hayır demeyi öğrenin. Karnınız açken yiyecek alışverişine çıkmayın. Ölüm kalım gibi durumların dışında hiçbir şey göründüğünden önemli değildir. İyi bir avukat, muhasebeci ve tesisatçıyla dost olun. Dinlemeyi öğrenin. Kimi fırsatlar kapıyı hafif tıklatır. Maddi durumunuz iyi olsa bile bırakın çocuğunuz kimi giderlerini kendi karşılasın. Ya

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224-16-24. 224-16-24.
0: Bir reklam. 105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Saat 2.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl Yolu Çimento Fabrikası'nı geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
6: Çelmo Mobilya evinizi baştan yaratıyor. İhraç fazlası ürünlerde %50'ye varan indirimlerle şıklık, konfor ve yenilik, modern tasarımlar, kaliteli malzeme ve her tarza uygun seçeneklerle Çelmo Mobilya yaşam alanınıza değer katıyor. Çelmo Mobilya Kurban Bayramınızı kutlar, esenlikler diler. Çelmomobilya.com. Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği umut dolu bir bayram olsun. Sayanora Pastanesi.
7: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
8: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
7: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
8: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
7: Cosluyor.
8: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
7: Geliyor kara gözüm, geliyor.
8: Acı cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
7: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
9: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, Eski İnegöl Bursa yolu üzeri kalın.

0: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
1: 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 299 02.
2: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.